0: Markaz Radyosu'da
1: Zangame Ustaları. Parça çabuk sıkıştı. Bari çalıvereydim. Şimdi bir tanarsa. Sanatkor çıkı yaptı. Kamera tuttu. Karsak suraş uyan. Bana Petrasyan kasetada kurşuyla parda oçuruşu bulan karsay bu gitadı. Bu sanatçı dikrasay bugün karsay. Çocuğun gelişi oluyordu. Bırakız. Başını karasan. Bilesin ne kadar karsay alıştı. Zeyşiliden çıksa bırakız. Dip koysam karsay alıştı. Öyle mi? İlham hama ilanı. Kırp gül etken gibi bilen tabrikliyim misin? Hiç kaçan yüzüyleden kulgu tabasın. Aramasın. Hani indim özüm tanıştırsam, Respublika'da bulup ötken kısıkçı ve askışıyla kuruktarlı oldu. Üçüncü oranını oldum. Özü o konkursu üç kişi katlaştı. Rahmet ekim. Beşey. Endip dener sana, köpçülük beni okşatadı. Kaç sanat kurgu okşayım ben? 30 yıl şimdi. Armani? Ya, Anvar Sanayim. Yok, köpçülük bilmesiyle bulup oluyor. Bana İlhan Farmanov konuşatçı. Koçlar, rızkalan, rızkı kendişken diye. Bolların içinde kısıkçı bulamadıkken, şok bolladan bu mu? Kesin ki. Şu bala bana bir tane sakı veriyoruz. Ki o. Ya sen benim onu tırıyor musun? Özüm ettirir mi Ahmet'i? Ki. Otin ne var sana?
2: Asatullah.
1: Asatullah, maladiz. İsmin ki?
2: Sarh Hoca'yı.
1: Maladiz. Uylenge misin?
2: Yok.
1: Ne maki uylenmedin?
2: Şarait yok.
1: Şarait yok. Maladiz. Sana kanak kızın yok kadar. Orruğu mu, semiz mi?
2: Lübayı.
1: Maladeş, Lüboya. Maladeş. Endiş bolanın bütün organizmini şiiri tarifleyemiz. Kalk karab dur. İnsanın birinç kuruna degen cevap kayırı. Bu yüzü çekilmesi, köçe tılı da başarı. Demek boşarı. Bana katta başarı. Tepe taraf peşana. Pastıda kora koşlar. Kolup gitmesin, soçlar. Endi karab durun ya, navbat geldi burunga. Bu iki teşik bulak. İki çekke de kulak. Bana katta ikide bit. Sakol, böyle ufalin et. Bu ikide kuzlar şirik, tepe pasları kiprik. Bu katta teşik ağız, içinde tıldır yolgız, terilgen kator dişler, üstüde lablar işler. Cağdan pastı boyundur, kayırılmasa kıyındır. Yelkeden düştük kolge, kaytamız orka yolge. Aytarız neye gerek? Çünkü bu yerde kukrak. Bundan pastı bu korun, içinde samsa, biştik kız, norun. Bana yetipam geldik. Ya oylamayın, bu hali kindik. Paska tuşamız ciccha. Paska tuşamız ciccha, bu albatta panca. Paska tuşup gittik anca. Urun bakın her kança, bana bu ikide tayok değiledi ki ayak. Yapma kıskası tügül, aytilme gene, ne mi?
2: Bülbül.
1: Bana diz, bülbül.
0: Sen gelme. Ustalara.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
1: Ne zaman bilesem ki çocuğum uyku doğat solup yığılıp kırdı.
2: Vay, tinçliyim mi? Nima bo'pti?
1: Mahalladagi botir bilan urushibdi.
2: Nima, yomon urupdimi?
1: Bana shunaqa deb o'ylab ukamdan so'rasam, yo'q, menga hech narsa qilmadi dedi.
2: Unda nimaga dod solib yig'labdi?
1: Shunchaki botir xafa bo'lmasin degan ekan-da.
2: O'zicha yosh bolalarni ko'chada urushib yurish juda ham jonimga tegib ketdi. Nima keragi bor ekan?
1: Nazo, o'zing ham kichkinaligingda rasul urushardingku, esingda mo'rto?
2: Zato, hozir bu ishimni tashaganman.
1: Voy Nazo, qaragin, uking bilan bitib olib urushyapti.
2: Ya, qani, voy, yur bizga ham urushamiz.
0: Ikki dugon.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: radiosu de.
1: Kuldirgich. Kichkina qizcha pashcha tutib olib oyisiga ko'rsatdi. Oyi, shundan filyasa bering. Voy qizim, bundan filyasa bo'lmaydi. Voy dadam sizni doim pashchadan filyasi edi dillar-ku.

0: Geç.
1: Bir dugona ikkinchisiga nolibotdi. Uf, juda tashvishda qoldim. Erim hech qachon ishdan bunchalik kechga qolmas edi. Bironta xushdor orttirib olgandirdi. O'rto, nega yomon xayolga borasiz? Ehtimol mashina poshna bosib ketgandirdi.

0: Yaz radyosunda.
1: Hangoma ustalari.
2: Maktabda ham yaxshi o'qiganmiz. Bizda o'sha Talsapet ham Shopirkonda joylashgan. Bizda rus tili darsi ham, fransuz tili darsi ham hammasi o'zbek tilida o'tirardi. Hammasi tushunarli bo'lardi. Domlalarimiz zo'r, juda bizani qiynamas edi. Rus tili darsi bo'lsa ham domlamiz shunda kirib, "Zdravstvuyte, bachalar." Biz ham "Zdravstvuyte, domlo." "Segodne ki dejur?" "Kto dejur?" demak, "Ki dejur?" "Ki" degani tojikchada, o'zbekchada kim degani, uruschada "Kto" deganda aralashib ketgan bizda. O'zbekcha, tojikcha, uruscha, fransuz tili darsi ham shunaqa o'tirardi. "Bonjour, metr." "Bonjour, metr." "O'tiringlar, bachalar." "Ki dejur?" deb qo'yadi u ham. Ketaveradi fransuzchada ham. Endi ruschani yaxshi o'qiganmiz. Madaniyat institutiga kirdim. Birinchi kurs o'qiyapmiz. Domlamiz hamma bilan bir-bir tanishyapti. Navbat menga keldi. "Stan" dedi. Turdim. "Atkuda?" dedi. "Buxoro" dedim. "Kak zavut?" dedi. Imiya desa to'shni bilardim. O'tmaganmizda boshqasini. Yonimda bir vodiylik kursdoshim bor edi. "Nima deyaptilar domlar? Nimani so'rayaptilar?" desam, "Sizlarda qanaqa zavut bor?" deb so'rayapti dedi. Aytdim, "Unas xilob zavut" dedim. "Cho" dedi. "Xilob zavut" desam, "Video tushuda" dedi. "Ya domlar, rostdan bitta xilob zavut bor?" dedim. "Video tushuda" dedi, "artist" dedi. Darsdan chiqarib yubordi. Tushuntira olmadim. Keyin aytdim, "Endi uruschani o'rganmasam bo'lmaydi" dedim. Ko'chada ko'rgan odam bilan uruscha gaplashib ketaverdim. Bir kun trolleybusda ketyapman, bir chet ellik odam, o'zi ham oppoq, nihoyatda oppoq, faqat tishi chet ellikda. "Haligina endi sen qayerdansan?" deb tanishmoqchi bo'lib so'rashdim. Sekin borib, "Vigide" dedim. "Sen yazdes" dedi. "Net, vigide, siz qayerdan kelgansiz?" demoqchimanda. "Sen yazdes" dedi. "Net, vigide" desam, u ham meni tushundi. "Ti student?" "Da, da" dedim. "Gide ti uchishsa?" dedi. "Madaniyat institutini uruschasini bilmayman." "Nima deyishni bilmay shart o'zimcha qisqartirdim u. Tashmi" dedim. Desam, "O, meditsinski institut." "Net, madaniyat" dedi. Lekin madaniyat institutini o'qidim, ruschani zo'r o'rgandim. Akam ruschani bilmadi. Men sotdim. Haligida ko'rmagan ekan. "Nikateri spalchki, nikateri bis spalchki" dedi. Akam nima deyapti dedi. "Men aytdim, buni nimaga chupi bor bir xilida, bir xilida chupi yo'q" deyapti. Desam, keyin tushuntirdi. "Mana bu chupi bori, erkagi. Mana bu chupi yo'g'i, urg'oqchisi. Mana aytvodida kishmis spalchki, kishmis samiz, bis spalchki samka, oba budi damka." Ana bu yerda damka.
0: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Har bitta qishloqni, har bitta joyini o'zini eng butun, eng oldi yigitlari o'ladi. Eng oldi yigitlari mo'ylovlar qo'shadi bunday, haliga aytmoqchim bunday. İşlemeydi ular. Papırış çekip aradı kişi kese arka tüpürü oturadı kişi kurulları. Bu ballar tuttası uşanakalardan üçtası aradı boyda oturup çekişeye oturgeneyken bir tane senin tüm otağı. Bir toy içmeyemiz mi ha? Bana akı içersen. Ozu yok, pul yok degeneyken. Nime ki pul olmaydı? Bugün nime gün? Şamba. Ya ana? Mama Rembuani eşeğine oğullar getirdik bazarda satı verse 60 sumga alan olipti mi? Xullas kalom, mama Rembuani og'ilxonasiga o'g'liqqa tushibdi. Topdingmi? Yo'q, bu ho'kiz ekan. Oxirgi eshakni topib, uchchalarni bozorga yaqinroq joyga bog'lab qo'yishga olib ketishyapti. Uchovlari mingashib olishgan. Chim biri chippon. Ah, bofladi, ya! Yo, to'qimi qolib ketdi-yu! Yalang'och eshakni hech kim olmaydi. Bittasi jiz shustri ekan. Chegirmonga tushsa ham butun chiqar ekan. Nafaqat butun chiqar ekan, ikki qop un ham olib chiqar ekan. Mana shu yerda bitta papir chek turinglar debdi, men hozir borib qo'ndiraman to'qimini o'rniga deb o'zi yakka kelib qidiryapti. Tin mo'pti mama Rembuva toshqonlar ko'tarib og'ildagi molxonalardan bir harob qo'y deb kirib qopti. Chiroqni yorug'ida haligi bolaning soyankasi katta o'lib diyo ketibdi. Kim bu? Kim sen? Inni bog'ida yuribsan bu? Sen haligi bolaga shustri emasmi? Dana bo'yniga arqonni tashlab. Tanimayapsizmi? Dedi. Yo, tanimayapman. Nimaga nimaga deyapsan sen? Sen odamsan-ku sen. Dada, bir ilohda odamidir. Ichavurdim. Dadam qarg'adi, enam qarg'adi. Ilohim shu ichishing bo'lsa eshak yo'q qolgin dedi. Pupiti eshak yo'q qoldim. Siz meni bozorda sotib oldingiz. Mana bir yil halol xizmatingizni qildim jon dada. Biror marta tepdimmi? Yo'q. Biror marta tishladimmi? Yo'q. Biror marta biror eshaklarni bilan ketib qoldimmi? Yo'q. Ko'rdingiz bu, halol xizmat qildim. Mana yana odamga aylandim. Endi menga javob bering. Men ichmayman, og'zimga qumush aql, menga javob bering. Ko'rdingmi o'g'lim, ichkilikning oqibatini qarg'ish yomon. Endi ketasanmi? Obbo, zabi yaxshi eshak deding-da. Endi sanaqa eshakni qayerdan topaman u? A bo'pti. Bo'pti javob, jon dada, bitta iltimos bor. Ha, eslalikka to'qimni berib yuboring. Ha, ol to'qimni olib. Rahmat dada, uzangini dangillatib chiqib ketibdi. Endi otaxonlar eshakka o'rganib qolgan. Ertasi kuni bozorda bironta yaxshi eshak olaman deb bozorda aylanib yursa, uchta yigit eshak sotayotganmish. Kim qolay eshak? Zo'r eshak, eshakmisan eshak, eshakda ishlaydigan eshak. Dadam kelib, eshakni bundoq qarasa, ko'zlariga issiq ko'rinibdi, to'qimlar ham issiq. Iya, yag'idan o'tibdilar, buyog'idan o'tibdilar, tanibdilar. Qulog'ini ko'tarib, padaringga la'nat, darrov ichibsan-da, dermishlar.
1: Hangoma ustalari.

0: ich.
1: Bir bemor kelib doktorga gapirarmish. Doktor, doktor, bilasizmi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi?
2: Yo'q,
1: xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.